pas de guerre. Ish khodi nayandi janam molla jan ne buldi yarim gelmedi gel ne buldi yarim gelmedi gelin.